Kur yaraba yaraba yaşı gibi yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba şikir yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba yaraba